0: Falan filan diye kasabası gözler sayısın. Bir daha lan falan.
1: Hayır.
0: Thank you.

sağlık alıyoruz hastanesi. Düz kozalı oluyorum. Düz çocuk değilsin. Ve bana ayakçılık. Sanki sen hastanesi sokun kendisi.

sağ kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır aslan ka. Kaldır asl

0: Safsal Özür Satancı.
1: Safsal
0: Özür Satancı. Safsal Özür Satancı. Safsal Özür Satancı. Safsal Özür Satancı.
1: Safsal Özür Satancı.

0: Saat herkes ne kadar fiyat. Saat herkes ne kadar fiyat. Saat herkes ne kadar fiyat. Saat herkes ne kadar fiyat.
1: Saat herkes ne kadar fiyat.

0: Yapma yarantı sağ kal.
1: Kapalı bir sokak yapma yarantı.
0: Yapma yarantı central pour la rue des Carrières, exception 18-47 pour assistance aux policiers 22.